Roje parçe pursen av havalı hogira Kili tatıvın kaberdan geme Nav meliteme Vay gidin o Malaba ve hrafsı ve hayane

0: End of transmission. Find us on the internet. Radia.fm. Over and out.
1: Fırat. Hasretle dağlanırım. Kıyamet ikliminde, gün ortasında. Gözlerinin bebeğinden kan akar. Paramparça yüreğinde bir damar. Yaralı bir şahin yavrusu gibi titrer avucumun içinde. Ah, bir çift bahar dalı kalmış gözlerinde. Bir dal zavros çiçeği, dersime armağan. Bir dal umut, dal dal büyüyen, gökkuşağı renginde. Fırat, Fırat, oğlum, nasıl çöker tam yüreğimin üzerine zavruslar? Nasıl kızgın zehir yürür damarlarıma? Kesilir nefesim acıdan, kalbim durur. Kör bıçakla kesilir, dilim dilim parçalanır bedenim. Kavrulur ciğerim. İmkansızın dehşetinde kavuşurum sana. Fırat'ım, oğlum. Bir şahin kanadında munzurda. Çekerim üşümüş bedenini koynuma. Okşarım usul usul. Kıyamam incitmeye. Okşarım usul usul. Yanar ellerim. Kanar ellerim. Ağlar ellerim dokundukça. Ah yavrum, nerene saplandı kahve kurşunlar? Neydi oğlum o cesur yüreğini durduran? Kan neden ağlar buluşurken toprakla? Neden bağırır çığlık çığlık o kavuşma anında? Yıldızlar kadar uzaktayken ölüm, bir nefes kadar nasıl yakınlaşır insana? Yapma ciğerim, gitme. Ölürüm yoluna, kurban olurum sana. Böyle sahipsiz, böyle bir başına gitme. Yollardayım daha, ulaşamadım ki sana. Göremedim ki harran gibi yaralı, harran gibi sıcak gülümseyen gözlerini oğul. Öpemedim ki daha. Taşlar çatlar acıdan, toprak yırtar yüzünü. Tırnakları kanlı bir el deşer içimi, parçalar ne varsa. Bir kere sözü yüreğine kesmişim can. Bedenim direnir hala aşkta. Gülüşün çıkmaz aklımdan. Nereye baksam oraya düşer gözlerin. Hüzünlü, çocuksu, yaşam pınarı. Sonra birdenbire diner yağmur, tufan susar. Taze yıkanmış güneş çözer uzun saçlarını, salar sımsıcak. Bir kelebek konar gözlerinde kalan bahar dalına. Koklasam saçlarını, öpsem gözlerini, yüreğimin sevgilisi, yaşam sevincim, oğlum desem gelmez misin geri? Kolay değil ki oğul. Yokluğun cehennemin kızgın yüzü. Kolay değil ki ah, ömrün ilk baharında, daha 22 yaşında, kapkara toprağa damat etmek.